0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese

0: bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak. Ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0-212-925-0403 925-0403 Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok. Hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın, hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 925 0403.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar? Sistem

0: 0212 925 12 12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin: ya ada parsel istemeyin, işte şunu da öğrenebilir mi abi, benim servisim ücretsiz, çayım kahvem yemeğim her şeyim var, gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin, hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi, araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlar.

0: Kimin?
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: 0541-1774, Eserler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.

hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı Mahallesi.

0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

Ne yaşıyorum sabah sabah? Ne yaşıyorum sabah sabah? Bir an böyle acaba doğru mu gerçek mi diye. Saate baktım, saati kontrol ettim ya. Vallahi saati kontrol ettim. Şimdi bugün ne yaşayabilirsiniz bu saatte? İşe gidebilirsiniz. Çalışmak istemeyip üşenebilirsiniz. Aman işte birisi sana kalk bugün izin var git dese de istirahat etsem diyebilirsiniz. Bizim büyüklerimizin eskiden konuştuğu bir cümle var. Hemen hemen herkes o duymuştur değil mi? Özellikle babalarımız, amcalarımız akşam olsa da yatsak diye bir cümle. Eskiden çalışanların sık kullandığı şey. Şimdi de ben bu enteresan şeylerden bir tanesini yaşıyorum. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Ben normalde şarkı ayarlamam. Hani konuşmayı hazırlayacağım bir şeyler olacak diye bunu... Bayram var. Bayram benim karşıma geldi. Ben ne yaşıyorum? Ben ne konuşuyorum? Bir de ruh yapımız da aynı. Yani o da konuşmayı seviyor. Ben de konuşmayı seviyorum. Ben detayı hiç sevmiyorum. O da Allah'a şükür hiç detaylandırmıyor. Milattan önce 1200 senesine kadar gidiyor. Böyle bir başlangıç yaptım. Hayırlısı olsun bakalım. Günaydın efendim. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Günaydın, hayırlı cumalar. Cuma günleri biliyorsunuz ki burada oluyorum ama açılışımı geç yapıyorum. Neden? Biz her cuma günü cuma duamızı yapıyoruz. Amin demek isteyenler çalışıyorlar. Bazen böyle çay molasında falan oluyorlar. Bizi bekler misin diye benden ricada bulundular. Ben de o yüzden cuma günleri böyle biraz açılışımı geç bırakıyorum. Evet. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı cumalar bir kez daha. Hazır mısınız duamızı? Amin. Yüksek yüksek böyle ciğerden böyle böbrekten dalaktan hissederek böyle bir amin diyerek başlatalım. Amin. Allah'ım bu cuma gününün yüzü suyu hürmetine sen bizlere sağlık sıhhat nasip eyle. Hastanelerde, evlerinde bir şekilde şifa bekleyenlere, şafi adına onlara sağlıklarını ver. Onları bu şekilde ödüllendir ya Rabbi. Kimse hasta olmasın. Allah'ım sen bizlere huzur nasip eyle, mutluluk nasip eyle. Kimse kimseye kırılmasın. Kavgalar, dövüşler, gürültüler, anlamsızca küsmeler, dargınlıklar olmasın ya Rabbi. Allah'ım sen bizlere helalinden bol bereketli rızıklar nasip eyle. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Bugün hafta sonu ödemesi olanlara kolaylıklar ver. İşçilerinin elemanlarını dağıtacak olanlara yardımcı ol. Maddi olarak kimse zor durumda kalmasın. Herkesin işini kolaylaştır. Kalbindeki niyeti hayırlısıyla önüne çıkar Allah'ım. Allah'ım sen insanları sevdiklerine kavuştur. Annelerinden, babalarından, evlatlarından, sevdiklerinden ayrı kalanları tez zamanda birleştir ya Rabbi. Aradaki mesafeleri kaldır. Allah'ım sen bu zor günlerde mücadele eden insanların emeklerini karşılıksız bırakma ya Rabbi. Bir babayı, bir anneyi evladına karşı, bir eşi eşine karşı, bir evladı da anneye babaya karşı mahcup eyleme ya Rabbi. Allah'ım gençlerimiz maalesef ki biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Bütün gençlerimize de doğru yolda olmayı nasip eyle. Amin. Amin, amin. Oh yetiştiniz mi? Ne kadar güzel. Toplantımıza başladık. Yoklama yapmıyorum. Herkes yerini alsın. Herkes takı törenine de birazdan geçeceğiz. Allah Allah. Sabah sabah ya. Bayram geldi geçti karşıma. Sabah saat 10.18. Biz Bill Gates'in servetini konuşuyoruz. Bana ne ya?

Dersiniz bizi bir televizyon programına çıkarmışlar. O sağ köşede, ben sağ köşede. Ondan sonra fikir ayrılığına düşmüşüz. Vay hocam ben işte belgelerimle geldim. Vay hocam ben evraklarımla geldim. Kaynaklar havalarda uçuşuyor. Ama bakın sabah çok güzel bir cümle duydum. Bir bunu paylaşacağım. Evet, sabah çok güzel bir cümle duydum. Bir bunu paylaşacağım. Bir de komik bir hikaye. Hikaye de değil aslında, olay, siz de duymuşsunuzdur. Diyor ki insanı hoş yapan da boş yapan da dilidir. Nasıl? İnsanı hoş yapan da boş yapan da dilidir. Ne kadar güzel bir cümle ya. Konuş vır vır et, işe yaramaz gibi görünürsün değil mi? Ama konuş usturuplu, karşıdaki insana bilgi verici, aktarıcı bir şeyler söyle. Dersin ki ooo ben de beğendim diye. Simo Taksi, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bayram yürek yakan. Bayram yürek yakan ve ekibine de armağan edeceğim. Bunu da gördük. Robot sahibini dövmüş ya. Robot sahibini dövmüş. Abi o videoyu seyretmediyseniz internette bir yazdırın, bir bakın. Bir dakika, hareketler çiziyor böyle robot. Sahibi insan, hani bir laf vardır, onu da değiştiriyoruz artık. Paranla rezil olmak denilen şey bu. Para ver, robot al, canı sıkılsın. Ne düşündü acaba ya? Uyuz mu oldun sen? Ne oldu, fişe mi takmadılar seni? Akü mü değişmedi senin, kablolarını mı yağlamadılar? He? Acaba ne düşündü ya? Ya da tövbe, düşünme demeyeyim de. Ne oldu acaba ya? Ne oldu acaba? Robot sahibine saldırmış ya. Eğlelim bu konuya, birazdan eğlelim.

Şimdi yıllar yıllar önce, yıllar yıllar önce bugünkü teknolojiyle alakalı konuştuğum insanlar var. Samimiyetime inanın yani. Hatta firma vermeyeceğim. Çok büyük firmaların böyle bilir kişileriyle işin içinde olan insanlardan yıllar öncesinde öyle teknolojiler dinledim ki inanın böyle şaşkınlıkla bakıyordum böyle dinlerken. Ve şu anda o insanların söylediği teknolojiyi yaşıyoruz. Yani ben daha önceden biliyorum demiyorum ama mesela şunu duymuştum. Yapay zeka bu buluş aşamasındayken bir ülkede, Amerika'ydı galiba, yapay zekanın işte test aşaması, geliştirilmesi vesaire, bir odada yaklaşık 10 tane falan yapay zeka programlı bilgisayarlar ve bir süre sonra bu bilgisayarların kendi aralarında bir dil geliştirdiği ve projeyi yürüten insanların da anlam veremediği bir şeylerin olduğu söylenmişti ve fişlere çekilmiş bir halde bekletiliyor olarak söylenilmişti. Ben bunu duydum yıllar yıllar öncesinde. Hani belki şehir efsanesi gibi geliyordu o zaman insan. Hadi be sen de. Şimdi kalksam desem ki ejderha indi aşağıya gördüm, ne dersiniz? Yürü git lan. Onun gibi. Ya bak, Çin'de robot almış adam, garibim, belki para biriktirmiş, ticaretle uğraşıyor, belki evini almış, yalnızlığını paylaşıyor, bir şekilde parası var ya, bize ne? Robot, sen adama saldır. Ya bir de bir karate hareketleri yapıyor, kata çiziyor böyle, kata mı diyorlar o yapılan figürlere. Ya her şeyde de bilgim var Allah'a şükür. Şaka bir yana, abi ne düşündün, ne yaptı o? Yani düşünsene, karşısına geçmiş bir de hareketler çiziyor ya. Vallahi o robot bir Osmanlı'yı yedi mi? He? O robot bir Osmanlı'yı yedi mi Osmanlı? Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? He? Getir bizim Türkiye'deki bir tane vatandaşa saldırsınlar. Düşün. Düşünün ya, düşünün. Geldi evinizde, aldınız, para verdiniz. Ben sana para vereceğim, bir de bana saldıracaksın.

0: Evet, buyursunlar. Bu saatimizi yavaş yavaş tamamlayacağız. Şimdi konuştuk, ettik, güldük, eğlendik. Haftayı da bitiriyoruz. Bu benden duyacağınız son çağrılar. Evet, bugün benden duyacağınız son çağrılar. O yüzden lütfen dikkatlice dinleyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu benim sizlere muhteşem fırsatın son çağrışları. Son gel gel deyişleri. Evet, parasının kıymetini bilenler, düşük bütçeyle büyük yarınları sahibi olmak isteyenler, uzatmayacağım. Kırklareli Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde muhteşem bir yerde sizi 277 metrekare toprak sahibi yapacağım. Bu pazar günü gelenler bu şanslı kişilerden olacaklar. Pazartesi gününe bu proje yok. Yani bu benden duyacağınız anonslar son anonslar. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 telefon numaramız. Buradan hemen arkadaşlarıma ulaşın. Ondan sonra deyin ki biz şu kadar kişi gelip görmek istiyoruz. Tam 277 metrekare.

0: haftadan itibaren burası çok değerlenecek demedi demeyin ve bu fiyatları da bulamayacaksınız demedi demeyin. Buralar uçacak. Bu fiyatlar, bu imkanlar olmayacak. Şimdi 99 bin lira peşinatı getiriyorsunuz. Ben sizlere tapunuzu veriyorum. Geri kalan kısmını da 13 ay ayda 15 bin lira elden taksit senetle ödüyorsunuz. Getir 99 bin lira peşinatla, burası senin. Ben sana bu parayı ver, git yatırım yap desem yapamazsın. Bugün altın, döviz kurları belli. İnsanlar ne hale geldiklerini bilmiyorlar. Bugün zarar ettirmez, zaman kaybettirmez. Hiç zarar ettirmeyeceği gibi aksine her geçen gün kazandırır. İstanbul'a yakınlarına yer alamadınız. Ben biraz daha İstanbul'a yakın olsun, bir sürpriz olsun, peşinatı az olsun, ödemesi kolay olsun. Bunların hepsini siz söylediniz. Bakın, anne babalar çocuklarının geleceğini düşünüyorlar ve doğal olarak da, haklı olarak da istiyorlar ki bir garantileri olsun. Abi, bugün paranın kıymetini bil. Yastık yorgan altında olmaz. Bir Allah ya Bismillah de bir yerden başla. Güvence isteyenlere biz kendi yerlerimizi satıyoruz. Aracı komisyoncu değiliz. Zaten bu fiyata bu yer. Abi, duy da inanma dedikleri olay var ya, olay bu. Anlattıklarım inanamıyorlar. Duyanlar diyorlar ki ya nasıl olur? Bu kadar basit. 99 bin lira peşinata 277 metrekare yer veriyorum. Geri kalanını da elden taksitle öde. Banka, faiz, kredi, şu bu yok. 0-212-925-12-12. Şunu istiyorum. Aradığınızda deyin ki biz şu kadar kişi gelip görmek istiyoruz. Orada karar verin. Orada karar verin. Çünkü fırsat beklemez. Orada karar verin. Fırsat bir daha tekrar gelmez. Orada karar verin. Çünkü gelen gören hayran kalıyor. Yeşillikler içerisinde muhteşem bir yer. Komşularınız karşınızda. Benzin istasyonundan tutun da ulaşımına kadar her şey mevcut. Ben sizlere böyle güzel bir fırsat sunuyorum. Alın hayrını görün. Alın kazanmanıza bakın. Valla 99 bin lira peşinat diyorum. Bugün gidin evinize sadece bir koltuk takımı ya da herhangi bir eşya alır. Gerisini tamamlayamazsınız bile. Bu kadar yatırımı iyi bilenler. Zaten toprak yatırımının ne kadar doğru bir yatırım olduğunu biliyorlar. Uzatmayalım. Müsait değilseniz numaranızı bırakın arkadaşlar. Siz ne zaman müsaitseniz o zaman arasınlar. Son anonslar bunlar, son çağrılar. Vay gelecektim, vay gidecektim, vay işte arayacaktım demeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin sadece. 925-12-12.

dün akşam böyle yüzümüz güldü, böyle bir keyifli ekran karşısındaydık. Sonuç itibariyle biz her zaman söylüyoruz, bizim bayrağımızı temsil eden her yerde, kalbimizde orada izleyenler dün gece benimle aynı coşkuyu yaşadılar. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum, futbolcularını tebrik ediyorum. Vallahi istediğimiz sonuçlar, istediğimiz coşku bu. Yurt dışında her tarafta, Fransa'da özellikle dedikodumuz yapılıyor, konuşuluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Beşiktaş misafir ettiği Olympique Marsilya'yı 4-1 yendi. Evet. 1 dedik, 2 dedik, 3 dedik, hele ikinci yarı. Adamlar dediler biz nereye geldik ya? Evet, Beşiktaş lige de güzel bir başlangıç yaptı. Ve dün akşam da mutluluk kaynaklarımızdan bir tanesi oldular. Bir kez daha emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bütün Beşiktaş taraftarlarını bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel sonuçlar, ileriki maçlarda da aynı şekilde yüzümüzü güldüren sonuçlarla karşılaşırız. Fenerbahçe'de bir kendine geleydi hayırlısıyla. Vallahi Fenerbahçe'de bir kendine geleydi hayırlısıyla. Bizde de maşallah iç kavga, tartışmalar, engameler bitmiyor. Ya kendimizi de eleştirmemiz lazım değil mi?

0: Sizde yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

Şu anda çalışarak bizleri dinleyen herkese Allah kolaylıklar versin. Trafikte olanlar var. Onlar da bizleri dinliyor. Geçen gün hatta bununla alakalı da bir teşekkür aldım. Sen bizi çok düşünüyorsun. Motosiklet kullananlar. Kurye ya da şahsi olarak fark etmiyor. Elbette ki düşünmek lazım. Söylüyorum. Bakın ülkemizde de çok fazla yaygınlaşmaya başlandı. Motosiklet, elektrikli bisiklet, skuterler vesaireler çok da fazla böyle müsait değil yapılan yollar ya da çok fazla onların kullanımına ayrılan özel bölümler yok ama hala da alışamadık mı, kabul edemedik mi, ne yaparız bilmiyorum. Bakın yine her seferinde söylediğimi bir kez daha tekrar edeceğim. Bizim aldandığımız nokta kullandığımız araç ama o aracı kullanan birileri var mutlaka. Bakın bitir 15 metre falan, yanlış mıyım? 10-15 metre galiba bir tırın uzunluğu. Düşünsenize tırı kullanan bir kişi ama diğer bir yandan bakıyorsunuz ya eşini ya çocuğunu ya arkadaşını terkine almış yolda giden, toplasanız 1,5 metre 2 metre yok uzunluğu bir motosiklet ve üzerinde iki can. Aracın bizim için büyüklüğünün ya da ne olduğunu önemi yok. Sonuç itibariyle insan bizim için önemli. Ya çok fazla stres yapmamak lazım. Bir de benim çok hayret ettiğim bir şey var. Bakın o kadar böyle garibime gidiyor ki, binek araçlara dikkat edin. Yani bir caddede rica ediyorum, herkes için söylemiyorum, genelleme yapmayacağım ama bir caddeden karşıdan karşıya geçmeye çalışın. Ben bunu çok denedim, çok da şahit oldum. O binek araçlar var ya, vızır vızır gelip geçiyor, bazen böyle yol vermiyorlar ya yayalara. Ama nerede büyük bir araç, kamyon, tır vesaire, abi o gövdeye, o cüsseye bakmadan bir anda nasıl durup yol veriyorlar bilmiyorum. Bu benim iddiamdır, katılmak zorundasınız veya değilsiniz, o size kalmış. Ama ya bu kadar büyük aracı kullanan insanlar kalkıp da bu kadar zahmete giriyorlarsa, değil mi, biraz şaşırtıcı. Herhalde şuna yoruyorum, uzun yol yapıyorlar, saatlerce direksiyon başındalar, hem kendilerinin hem de yayaların neler çektiğini, neler yaşayabileceğini düşünüyorlar. Yani şunu yapmak lazım. Kısacası araca biniyorsanız kendinizi aracın içerisindeki şoför olarak değil, yoldaki yaya olarak düşünün. Yaya olarak gittiğiniz zaman da o arabayı kullanan insan olarak düşünün. Biraz empati olayını ortaya koyduğumuzda. Şimdi binek aracı olanlar bana diyorlardır, kapat lan o radyoyu, bir daha dinleme. Dinlemeyin lan bir daha bunu. Ama öyle. Ama öyle, ne yapalım?

Doya doya istediğiniz şarkıları dinleyin bakalım. 1,5 saatimizi geride bıraktık. Bu arada eyvallah, çok teşekkür ederim. Sevgili Murat, bazen oluyor öyle, insanlar bir anda bir şey istiyorlar. Mesela canım bir şey çekiyor, söylüyorsun. Abi bakıyorsun hemen oldu bir şekilde. Ya diyorsun ki acaba başka bir şey mi isteseydim diye. Bu böyledir hep. Yani bu tamamıyla neyle alakalı? Nasip kısmetle alakalı diyelim. Eyvallah. Sevgili Murat'ım, öpüyorum yanaklarından. Tek Demir Tekstil, iyi çalışmalar diliyorum. Bütün personele kolaylıklar. Sevgili Murat'ım, sevgili Macit, Orhan, Balaban. Balaban, buyur bakalım, sana da armağan olsun Balaban. Bir de orada Omar var, Omar. Omar ya, Omar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, buyurun. Maltepe'ye selam ileteceğiz, Balıkesir'e selam ileteceğiz. Maltepe'de bizleri dinliyorlar. Adnan abimize, Adnan Karakurt, Sinan Reis ve Kemal Başkan'a armağan edeceğiz. Sonra Ömer Güler, Balıkesir'e Ömer Güler'e armağan edeceğiz. Nuri kardeşimizden de özellikle selamlar. Ve hemen şöyle bakalım, Yozgat'a bir gidelim. Yozgat'ta da bizleri dinliyorlar. Serdar Batuhan Tanış, buyurun bakalım, sizlere de armağan olsun şarkılar.

boy salmayacak. Eşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun.

0: bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz. Buyursunlar bakalım, devam edeceğiz. Bu arada bu saati de tamamlamadan evvel İstanbul'da olanlar. Bakın, her eve ihtiyaç. Her eve ihtiyaç. Evinizde, iş yerinizde su arıtma cihazı yoksa alın. Ama hangi cihazı alacaksınız? Nerede, kaç paradır? Şimdi burada da biz devreye giriyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi çok önemli bir detay. Ben burada herhangi bir şey satmıyorum. Siz herhangi bir şey satın almıyorsunuz. Ama her yaşanılan yere ihtiyaç olan su arıtma cihazını ben size müthiş bir fırsatla sunacağım. 1 Ekim'e kadar artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şimdi susuz bir hayat olmaz. Evinde su arıtma cihazı olmayanlar, dışarıdan hazır su alıyorsunuz ve bu bir maliyet. Bir yılda 15-20 bin liraya kadar çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Yani her sene en kötü bir su arıtma cihazı parası ödüyorsunuz. Bu para gidiyor. Geri dönüşü de yok. Şimdi biz şöyle bir çözüm bulduk. 6 filtreli 9 aşamalı günde 240 litreye kadar su arıtabilen cihaz, 3 yıl 10 yılda parça garantisi var. Su basıncını ayarlayan sistem var. Antibakteriyel çelik tanka sahip. Cihaz çok kaliteli bir cihaz. Ben kullanıyorum. Bana soruyorlar, sende var mı? Evet, ben kullanıyorum. Radyomda da kullanıyoruz. Ve biz size kullandığımız cihazı tavsiye ediyoruz. Şöyle yapacağız. Öncelikle bir ay boyunca ücretsiz kurulum ve denemesi bedava diyeceğiz. 0-212-925-0403. Bence biraz önce söylediğim cümleleri dikkate alın. Hemen harekete geçin. Çünkü 1 Ekim'de her şey değişecek. Şu anda bir ay bedava deniyorsunuz. Memnun kalırsanız, alırsanız eğer 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geri kalan 10 bin lirasını da 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Kredi kartı kullanmak vesaire şu bu yok. Bir ay denediniz, sizi arıyorlar. Bir aydan sonra aradıklarında memnun kalmayan almasın. Memnun kalan da ayda 1000 lira elden taksitle ödesin, kurtulsun bu işten. Şimdi 1 Ekim'de bu taksit olayı kalkıyor. Bakın, 1 Ekim'de taksit olayı kalkıyor. Ama şu anda deneme kampanyasından faydalananlar etkilenmeyecekler. Yine 1000 lira taksitle alacaklar. 1 Ekim'den sonra ne olacak? Bir ay denediniz, memnun kaldınız, peşin parayla alacaksınız. Ya da kredi kartıyla tek çekimle alacaksınız. Bu kadar basit. Yani şu hemen hemen bir hafta 10 günlük zaman, böyle söyleyelim. Bu zaman içerisinde hem bedava suyunuzu içeceksiniz, hem bu taksit olayı ortadan kalkıyor ama sizi de etkilemeyecek. İster alın ister almayın. Kullandıktan sonra kararı kendiniz vereceksiniz. 0-212-925-0403. Evet, evinde su arıtma cihazı yok mu? Bak, büyük bir kolaylık. Maddi olarak da kazanç, cebinde kalacak para. Ve 1 Ekim'e kadar bu süreç geçerli olacak. 1 Ekim itibariyle evet ben memnun kaldım diyenler taksitten faydalanamayacaklar. Peşin parayla alacaklar, nakit, tiko ya da kredi kartıyla tek çekim alacaklar. Yazık günah, bu para birden cebinizden çıkmasın. Niye yazık günah diyorum? Adam diyor ki ya ben bir şey almadım, niye bana yazık günah? Abi, bugün olmazsa yarın alacaksın. Beyefendiler, çok fazla evle haşır neşir değiliz. O yüzden de ne ihtiyaç ne değildir bilmiyoruz. Ama bugün ablalarıma sorun, deyin ki biz su arıtma cihazı alalım mı hatun? Böyle bir sorun. Ne diyecek size? Elbette ki hayır diyen kadın çıkmaz. Hatta şöyle söyleyeyim, annemden bilirim. Kadın evine su arıtma cihazı taktırmak için mutfağının şeklini değiştirdi. Neden? Yeri dardı, bir şekilde olmuyordu. Ama her gün babamın başına başına geliyordu. Taktıracaksın, yapacaksın, yapacaksın. Adam en sonunda çözümü buldu. Size de söylüyorum. Bakın, dışarıdan hazır su alıyorsunuz, hep para ödüyorsunuz, bu bir maliyet. Bu para sizin cebinizden çıkıyor. Her ay cebinize birisi elini uzatıyor, o parayı cebinizden alıyor. Kalsın para cebinizde. Ve yine söylüyorum, bu şu anda kampanyadan, bir ay deneme kampanyasından faydalananlar, hani bu taksitsiz peşin parayla alma olayından etkilenmeyecekler. Ya en azından dersin ki bir ay denedim kardeşim. Yani bu fırsatı da kaçırmamış oldum. 0-212-925-0403. Müsait değilsen numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Çünkü zaman tükeniyor. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-0403.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başlayabilir.

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: gelsin.
1: Gökhan haklı çıktın. Kürkçü dükkanına döndük. E ne oldu? Ne oldu? Tatili planları yapıldı. Vay efendim, ben şurada tatildeyim. Keyif yapıyorum, buradayım. E diyorum geçecek bunlar. Geçecek bunların hepsi, geçecek. Geleceksiniz yine. Mekan 28, Metin Bey kolay gelsin. İyi çalışmalar sizlere de armağan edeyim şarkılarımızı. Kolay gelsin. Son 50 dakikamız içerisindeyiz. Bugün öyle çok da fazla böyle sesimle sizi bunaltmayayım. Şarkılar konuşsun istiyorum. E ne yapalım o zaman? Allah, çok tehlikeli şarkılar var. Çok tehlikeli şarkılar var. Arabesk sevenler özellikle sizlere sesleniyorum. Bu arada benim en küçük dinleyicilerimden bir tanesi Alparslan abim. Evet, o benim şu anda kayda geçen en küçük dinleyicilerimden bir tanesi. Karar almış benim bulunduğum bölgeye girmeyecekmiş. Evet, Alparslan abim karar almış benim girdiğim bölgenin yakınlarına kadar girmeyecekmiş. Öyle olsun bakalım, yapacak bir şey yok.

0: Bizde yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

0: Neydi derdimiz? Neydi derdimiz ya?
1: Ben seni
0: buyursunlar bakalım.
1: Öyle sevdim ki.
0: Farkında mısınız? Benim gaz pedalına siz dokunmuyorsunuz. Farkında mısınız? Makine başındakiler pedalı siz ellemiyorsunuz. Onlar kendi kendine işini biliyorlar. Ver abi coşkuyu diyorlar, ver. Yunus'um öpüyorum yanaklarından canım benim. Ya adamı böyle ışınlatırım valla. Adamı ışınlatırım. Şimdi Yaşam Matbaası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Onlar da şu anda yoğun mesaide bana kulak veriyorlar. Sevgili Adaş, Adaş'ıma armağan edeceğim. Sevgili Özcan abim armağan olsun. Onlardan da Kemal Başkan'a, Sinan Reis'e ve Adnan abimize, Adnan Karakurt'a armağan olacak. Maltepe'ye selam iletiyoruz. Muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun. Kötü günler geride kalsın inşallah. Buyursunlar bakalım, şarkılarımızı armağan edelim. Bütün Yavuz Selim, Bağcılar Yavuz Selim gençliği, esnafları komple hepinize armağan ediyorum. Berber Enes duymaz beni şimdi. Kuşçumuz, ondan sonra Köksal abimiz. Köksal abi eyvallah, başımın tacısınız. Şimdi günün fıkrasını anlatıyorum sizlere. Evet, günün fıkrası. İsrail ile Türk ordusunu karşılaştırma yapmışlar. Günün fıkrası bu kadardı. Değil mi? İsrail ordusuyla Türk ordusunu karşılaştırma yapmışlar. Günün fıkrası. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu dünya biliyor zaten de. Bir ayak seslerimizi duydukları zaman tirim tirim titreyenler, onlar tarihi bizleri iyi bilirler. Vallahi keşke öyle bir şey olsa. Ben her zaman şunu herkesin onaylayacağını biliyorum. Anasından doğduğu zaman bu vatan evlatları, bu vatanın evlatları, vatanseverler, analarından kız ya da erkek olarak doğması fark etmiyor. Hepsi doğduğu andan itibaren bu vatan, bu topraklar için hiç düşünmeden. Ne abi bizim sloganımız ne ya? Ya istiklal ya ölüm. Bitti, bu kadar basit. Ve dünya bunu da çok iyi biliyor. Ya açın şöyle sınırları, götürün bizi bir. Selamun aleyküm. Bizi bir götürün bakalım. Bizi bir götürün. Bırakın oraya. Abi iki saat bir günü bulmaz. Bir günü bulmaz. O yüzden de fıkra gerçekten komikti. Türk ordusuyla İsrail ordusu karşılaşacakmış. Karşılaştırılacakmış. Yapsınlar. Hani bir laf vardır. Bir gökkuşağı Gökhan atasözüne der. Ölmekle bayılmayı karıştırıyorlar onlar galiba. He? Bizim Beşik'teki bebekleri gönderelim ya. Allah Allah. Yusuf abim var, Yakup abim var benim. Yusuf abim, Yakup abim var. Birisi daha ilkokulda, birisi daha 2-3 yaşında. Gönder onları gitsin ya. Onlar bile yeter evvel Allah'ın izniyle. Başlamadan biten maç gibi olur.

0: Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Murat abi, Murat Dur, Kayseri'den Hakan Yüksekova. Yok, özür diliyorum, çok yanlış oldu. Kayseri'den diyor Hakkari Yüksekova'ya. Tamam. Gidecek olan asker oğlum. Kerem Dur için bir tane şarkı istiyorum. Tamam, oldu. Şimdi oldu, Hakkari Yüksekova'ya askerliğe gidecekmiş. Allah kavuştursun. Şimdiden hayırlı tezkereler bütün Mehmetçiklerimizin de, Allah yar ve yardımcısı olsun. Ya buyursunlar bakalım. Şimdi bir toparlanın, şarkılara ara veriyorum. Şarkılara devam edeceğiz ama öncelikle şunu yapalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi fazla birikmişim yok ama ben de bir yer yurt sahibi olayım. Ya benim de bir tapum olsun. Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Çok güzel bir cümle kullandı. Ya dedi ki, ben dedi ölmeden önce bir şeyin sahibi olmak istiyorum. Bugün bana lazım olur, yarın çoluğuma çocuğuma. Çok güzel bir cümle. Doğru yatırım da her zaman kazandırır. Şimdi bunların hepsi çok güzel. İşin aslına gelelim. Parası olan her yerden istediğini alabiliyor. İstediğine sahip olamayabiliyor. Peki imkanları kısıtlı olanlar? Sizin de yanınızda Radyo 2000 var. Evet, Allah'ın izniyle biz bu işi halledeceğiz. Bakın, 99 bin lira peşinatla, geri kalanını 13 ay ayda 15 bin lira elden taksitle. Banka, kredi falan yok. Senetle, elden taksitle ben sizi 277 metrekare toprak sahibi yapacağım. Abi, burayı yatırım için alacaksın. Yani uç noktada olanlar var. Adam diyor ki ben 99 bin lira peşinatla yer vereyim istiyorum. Adam diyor ki alıp hemen yarın ev yapabilir miyim? Tabii, yanına bir tane de süpermarket hediye ediyoruz. Yanına da bir tane benzin istasyonu hediye ediyoruz. Ya Allah'ını seversen, sen kendini söylediğine inanıyorsan beni de inandır. Bugün 99 bin lira peşinatla 277 metrekare yer tapusu alacaksın. Abi, yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Tapuyu kenara koy. Kiracılığın ne olduğunu bilir misin? Sen bilirsin değil mi? Çoluğun çocuğun bunu yaşamasın. Para kazanıyorsun, biriktirip bir şeyin sahibi olamıyorsun. İşte olay bu. Ben sana Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da. Niye burası? Abi, çünkü yatırım için her geçen gün bölge ilerliyor. İstanbul'da yer al dedim, aynı çırpınışı yaşadım. Bakın, Esenyurt'tan yer alın dedim, oradan karga geçmez dediniz. Şimdi gidin yer alın. Arnavutköy'den yer alın dedim, aman dediniz, havaalanından sonra şimdi gidin oralardan yer alın bakalım. Bakın, hızlı tren projesi tamamlandı. Yani test sürüşleri, bakalım nasıl gidiyor aşamasında. Yolcu alımına başladığı andan itibaren 45 dakikaya Halkalı'dan 1040'lı 45 dakika. Buraların fiyatları artacak, uçacak, bulamayacaksın bu fiyata. Şimdi düşünmenin değil, hareket etmenin zamanı. Burası yeşillikler içerisinde muhteşem bir ortam. Ondan sonra memleket havasını mı almak istersin, temiz bir hava mı almak istersin, dinlenmek mi istersin, piknik yapmak mı istersin? Git abi. Karşımızda komşularımız hazır. Bir benzin istasyonu var. Adam niye getirsin kazanmayacağı yere parasını yatırsın? Ulaşım, araban yoksa minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Güvence istiyorsan da Radyo 2000 güvencesiyle. Tamamı 277 metrekare ve 99 bin lira peşinatla burası senin. Adam diyor ki hala bir düşüneyim. Abi, sen bu mantıktaysan düşünme de arama. Hem düşünme hem arama. Adama diyorum ki 99 bin lira peşinatla yer. Gel paranı garanti altına al. Ben bir düşüneyim, bir istişare. Abi gelme. Ben burayı satmak için uğraşmıyorum. Buraya yetişin diye sizlere tavsiyede bulunuyorum. Buranın satmaya ihtiyacı yok. Bakın, bir günde bir proje bitirdim. Bir günde. Şimdi 0-212-925-12-12. Lütfen rica ediyorum. Sadece pazar günü gelmek isteyenler sizler arayın. Yok, ben eşime danışayım, amcama danışayım, dayıma danışayım. Arkadaşlarım zaten yoğun. Onların da hakkına girmeyeyim. Bakın, yine söylüyorum, ben burayı alın demiyorum ha. Burayı kaçırmayın. Burayı kaçırmayın. Bugün 99 bin lira peşinatla gidip bir araba bile alamazken, bugün 99 bin lira peşinatla gidip bir motosiklet bile alamazken, ben sana 277 metrekare yer veriyorum. Bankaya bulaştırmıyorum, kredide çektirmiyorum. Ya insan meraktan daha iyi olsa gelir bakar. Ve bu pazar akşamına kadar geçerli. Bu da benden duyacağın son çağrı, son davet. 0-212-925-12-12. Müsait olmasan bile numaranı bırak, de ki ben şu an müsait değilim ama burayı bir görmek istiyorum. Yine söylüyorum. Yani burayı alıp yarın ev yapma hayali kuranlar, böyle bir olay yok. Burayı yatırım için alacaksın. Ben işte joker hakkımı kullanayım, amcamın oğluna danışayım. Abi böyle bir şansımız da yok. Çünkü fırsatı bilenler zaten koşa koşa geliyorlar. Kiminle istişare edeceksen, annenle mi babamla mı, servisin ücretsiz abi, gel ben seni götüreyim orada karar ver. 0-212-925-12-12 zaten hep böyle. Birileri fırsatı elinin tersiyle itiyor, yıllar sonra da keşke keşke diyor. Demeyin abi, şimdi hareket edin. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait olmayan numarasını bıraksın. 925-12-12.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle...

çok enteresandır. Bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su var.

arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum, radyo ekibinde kullanıyoruz, birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin, beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız, çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayan

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi yetişemedim, alamadım, kaçırdım diyenler üzülmesinler. Çok fazla bir şey harcamadık haftadan. Şimdi Kırıklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Kırıklareli Baba Eski Sinanlı, burayı bir görmenizi tavsiye ediyorum. Sadece 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer vereceğim sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın bir günde diğer projeyi bitirdik maşallah. Şimdi telefon numarasını vereceğim. Benim pazar günü ücretsiz servisim var. 10 parsellik yerim var. Yerler dolmadan, servisler dolmadan yerinizi ayırtın. Sonra ucuz olsun, peşinatı az olsun, fazla para biriktiremedim. Aman benim de bir yerim olsaydı demeyin. Bakın şimdi artık Kırklareli Baba Eski Sinanlı'dan yer alın diye söylüyorum. Niye? Uzak diye bir yer yok. Seda'yı çok güzel bir cümle kullandı dün bir dinleyicimizle görüşürken. Ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? Hızlı tren projesi test aşamasında yolcu almaya başladığı anda çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 buranın değerleri artacak demedi demeyin. Bakın şimdi konumdan biraz bahsedeyim. Arazimiz öyle dağın başı, kuş uçmaz, kervan geçmez diye bir kere yemyeşil bir ortamı var. Doğal harika bir teneffüs edebileceğiniz mis gibi bir oksijen var. Hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Ya bu adam parasını ölü bir yere yatırır mı yatırmaz? Köyler, insanların yaşadıkları yerler bu kadar yakınımızda, karşımızda. Ana yol bu kadar yakın. Ya arabanız yok. Hemen yan yolumuzda minibüsler gidiyor, minibüsler, otobüsler gidiyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Toprağı sana yemek tarif eder gibi anlatmayayım. Konumundan biraz bahsettim. Radyo 2000 güvencesiyle. Ben ne kadar anlatırsam eksik kalır. Gelin gözünüzle görün, o toprağa ayağınız bir bassın. Ya ben artık kendimden şüphe ediyorum. Zorla sizlere bir şey sahibi yapacağım. Zorla mal mülk sahibi olun diyorum. Yarın bana bir dua edersiniz. Allah razı olsun ya, radyo ekibini dinlerken bu adamı tesadüf duyduk da iyi ki de dinlemişim diyeceksiniz.

0: Biz bu işin toptancısıyız. Çok şükür kazancımız da iyi. Siz de kazanın istiyoruz. Gelenler diyorlar ki peşinatımız az. Yönetim kurulu başkanım adam böyle bir enteresan bir adam. Bana gelip benim misafirim olup cebinde fazla parası olmayanı da yer sahibi yapacağım dedi. Emeklisi, memuru, işçisi herkesi yer sahibi yapacağız. Fazla para biriktiremeyeni, peşinatı olmayanı. Gel 99 bin lira peşinatımı getir. 10 parsellik yerim var, acele et biraz. Geri kalan kısmını da 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira öde. Bir kuruş faiz, bir kuruş kredi çekme, bankaya bulaşma yok. 0-212-925-12-12. Evet, Radyo 2000 güvencesiyle daha çiçeği burnunda, jelatini yeni açıldı, tertemiz, 0 kilometre bir proje. 10 parsel yer mi? Abi öyle bol keseden atamıyorum. Her gelen alsın değil. Burayı dikkatinizi çekerim. Parası olan her isteyen değil. Gelen yetişebilen alacak. Şimdi ertelemeyin, müsait değilseniz de numaranızı bırakın. 0-212-925-12-12 gelip görmek istiyoruz deyin. Sizden sadece bunu istiyorum. Yerler bizim. Bir anda bakarsınız telefonda karşınızda ben çıkarım. Bakın yine söylüyorum, karşımızda benzin istasyonu. Hemen yanımızda bir baktınız minibüsler otobüsler gidiyor. Bununla beraber karşımızda ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var? Bugün insanların yaşamı için ne ihtiyacınız varsa bu kadar yakın mesafede ve Radyo 2000 güvencesiyle. Hızlı tren yolcu almaya başladığı zaman burası çarpı 2 çarpı 3 diyorum. 0-212-925-12-12. Müsait değil misin şu anda? Numaranı bırak. Sen ne zaman müsaitsen o zaman arayalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-12-12.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Hafta içi her gün Radyo 2000'de.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Cumamız üzerimizdeki bütün kötü enerjiyi alıp iyilikleri, güzellikleri, mutlulukları getirsin, bereketi getirsin, iyi şeyler getirsin. Etrafımızda bizi bir kere de anlayan insanları getirsin. Şimdi bu cümleyi yıllar öncesi bir abim, milletvekili abim söylemişti. Demişti ki yardımcısı için, ben onu çok seviyorum, söylediklerimi bir kere de anlıyor. Sonra düşündüm, dedim ki bu adam etrafındakileri geri zekalı mı zannediyor? Bir kere de anlamak ne demek? Bunu Allah bana öğretti. Şimdi etrafımda birkaç insan bir kere söylemek değil, 10 kere söylesen de söylediğini anlamıyor. Tamam diyor, gidiyor. Sonra aynı şeyle bir daha karşılaşıyorsun. İkinciye söylüyorsun, gene ben öyle düşünmemiştim, tamam diyor, bir daha yapıyor. Demek ki ne yapmak lazımmış? Bilmediğin şeyde kimseyi yargılamamak lazım. Hani yürümediğin yolla ilgili yol alanlara şaşırmamak lazım, değil mi? Efendim, Selda ile Sevgi'ye yolculukta istek saatindeyiz. Önce bir Müslüm Gürses şarkısı, sonra Ferdi Tayfur istekleri gelsin. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses şarkıları, arabeskin kral ve kraliçeleri. En sevdiğiniz en güzel şarkılarını yazın bize. Gümbür gümbür bir program olsun. İsteklerinizi Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız, şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Evet, önce takip istekleri, sonra da son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı, isteklerinizi yazıyorsunuz. Selda ile Sevgi'ye yolculuk başlıyor. WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 0540 606 2000 0540 606 2000. İlk şarkı benden, bundan sonrakiler sizden olsun. Olur mu? Bu arada radyolarını ilk defa açanlar, yolumuzu gözleyenler, İyi ki varsınız, iyi ki oralardasınız. Varlığınız beni çok mutlu ediyor. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi seviyorum.

0: Sevgiye yolculuk.
1: Sevgili Bahar, DM'de bir not göndermişsin ama bazı yazılar bizde kabul edilmediği için mesaj gizli görünüyor, okuyamıyorum. Nursen Çelik diyor ki Cengiz Kurtoğlu'ndan, ne verdin ki benden, ne istiyorsun şarkısını istiyorum. Selda Hanım, ben Büşra Teksil'den yazıyorum, Zahide için bir şarkı istiyorum. Asuman, hoş geldin sarı papatyam demiş. Ahmet Kaya dostum, şarkısını arkadaşım Gülay'a armağan ediyorum. Evlendim gittim, o tek kaldı, onu çok özledim demiş.

İnsanlar bizi üzmeyi bize layık görüyorlar. Evet, ne verdin ki, ne istiyorsun? Dur, dur demeyi öğrenmeliyiz. Biz dur diyemedikçe bizim canımızı okumaya devam edecekler. Ne verdin, ne istiyorsun diye bir hesabını sormalıyız bence. Hadi, hadi demeliyiz.

Ahmet Kaya şarkısı dinletmek istiyorum. Ahmet Kaya istekleri gelsin. Nereden? Instagram sayfamız radyo2000.com.tr. Ben Sevda Çalcı. Instagram sayfam da Sevda Çalcı. Ya da WhatsApp hattımız 0540 606 2000. Ahmet Kaya'nın en güzel şarkısını istiyorum.

Baş harfi Ş. Diyor ki Cem abimin doğum günü. İlk defa yazıyorum, onun doğum gününü kutlar mısın? Cem, nice nice mutlu yıllar diliyor sana Ş. Benden de aynı dilekleri iletiyorum. Tekirdağ Hayrabolu'dan Mahmure Sinan Zor Bey istiyorum. Gönlü kulağı sende olan herkes armağan olsun. Allah seni öyle güzel yaratmış ki üzmek cesaret ister. O kadar tatlı yaratmış ki kızmaya yürek ister demiş. Öyle güzel bir kalp vermiş ki onu kazanmak dünyaya bedel. Bu da benden sana armağan olsun prenses demiş. Cansın, canımın içisin. Bizi düşmanlarımız değil.

0: Şimdi aşkmış, meşkmiş, arkadaşmış, akrabaymış hepsini bir kenara bırakalım. Geleceğimize dair ne yapıyoruz, planlarımız ne? İşte bu konuda konuşalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Kenara eğer bir iğne dahi atmadıysanız, ufak birikimlerinizi artık siz de büyük yatırıma dönüştürmek istiyorsanız şimdi tam zamanı. Baba Eski'de Sinanlı Mahallesi'nde mahalleye yürüme mesafesinde şöyle bir iddiada bulunuyorum. Arazinin üzerine gideceksiniz, dikildiniz arazide. Etrafınızda fabrikaları, köyü, her yeri görebileceksiniz. Üstelik bu özelliklerdeki bir yeri tanıtım amacıyla 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle veriyoruz. Evet, yanlış duymadınız. 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle. Sadece 13 ay taksit ödüyorsunuz. 13 ayın sonunda sabit taksit ediyorsunuz. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Ve 13 ayın sonunda artık ödeme yok. Ne diyoruz? 99 bini getir, tapunu hemen teslim al. Bu güzel araziler tanıtım amacıyla bu fiyatta. Bu haftaya özel 99 bin peşinatla siz de yer sahibi olmak istiyorsanız servislerimizde yerinizi ayırtın. Acele edin. Çünkü bu kampanyaya çok yoğun talep var. 0-212-925-1212 925-1212. Şimdi banka yok, kredi yok, faiz yok, elden taksit imkanı, kapıda ödeme seçeneği, ücretsiz servislerimiz sizi kapınızdan alacak, yerlerimizi gezdirecek. Geleceksiniz, bir çay bir kahve içeceğiz, bir yemeğimizi yiyin, tanışalım, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Genç kızlar, delikanlılar, hayalleri büyük olanlar. Evet, yarınlarımda ben kimseye muhtaç olmadan ayakta durmak ve zengin olmak istiyorum diyen delikanlılar. Hayatı ne kadar erken başlarsanız o kadar çabuk rahat bir hayata kavuşursunuz. Bunun için köşeye bir yatırım yapmaya, siz de arazi almaya ne dersiniz? Bakın, Baba Eski son yıllarda en fazla göç alan ve tercih edilen yerlerden birisi. Neden mi? Çünkü Baba Eski'de hızlı tren açıldığı anda fiyatlar alıp başını gidecek. Özellikle Orta Doğu bölgelerinden gelenler dönüm dönüm araziler alıyor. Biz diyoruz ki güzel Türkiye'mizin güzel insanları, siz de yer sahibi olun, siz de geleceğe dair yatırım yapın. Bakın, 99 bin liraya ne alabilirsiniz? Bugün bir televizyon veriyorlar, bir buzdolabı veriyorlar ya da beyaz eşya seti alabiliyorsunuz. 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle. Kolunuzda taşıdığınız iki bilezik fiyatına bir arazi alacaksınız. Üstelik 250 metrekare yerine, evet, bu haftaya özel 277 metrekare. Kaderinizi değiştirmeye, geleceğe yatırım yapmaya, evlatlarınıza ışık tutmaya hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi ayırın, yerinizi ayırtın. Servislerimiz dolmak üzere, acele edin. 0212-925-1212 925-1212
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamı.

0: adamınızın gücü 0212 925 0404 925 0404.
1: Reklam.
2: Radyo 2000.
3: Selda ile Sevgiye Yolculuk.

0: gürültüyü susturmak için, açın radyonuzun sesini.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Hiç sevmiyoruz.

0: Tanıtıcı Reklam.
1: Yıllar boyunca insanlar arazi almak istedi, çeşitli kampanyaları oldu ama maalesef gittiler dağın başında yerle karşı karşıya kaldılar. Zaman zaman bu konuya tepkiler verdiler, zaman zaman sessiz kaldılar. Ama artık onların sesini duyan biri var. Kim var? Radyo 2000 var. 33 yıllık tecrübe ve güvenceyle Radyo 2000 adıyla sizlere sesleniyoruz. Öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde Baba Eski'nin en güzel mahallelerinden birinde, Sinanlı Mahallesi'nde, arazinin üzerinden apartmanları, binaları, köyü görebiliyorsunuz. Üstelik 250 metrekare fiyatına 277 metrekare araziler 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle. Evet, yanlış duymadınız. Ayda 15 bin lira taksitle 99 bin peşinatla arazi veriyoruz. Üstelik tapuyu hemen teslim ediyoruz. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek isterseniz şayet, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor ve yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama hep diyorum, görmelisiniz. Neden mi? Kendiniz için, geleceğiniz için artık bir şekilde bir şeyler yapmalısınız. Hayat her geçen gün zorlaşıyor. Bugün emekli maaşıyla yaşamak, hayatı devam ettirmek imkansız gibi bir şey. Yarınlarınızda, yaşlandığınızda gidip göç edip yaşayabileceğiniz ya da satıp kendinize daire almak için kullanabileceğiniz bir yeriniz olsun istiyorsanız, evet, bugün ilk adımı atın. 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle, küçük taksitlerle büyük yatırımlar yapmaya hazırsanız şayet, bu haftaya özel ayda 15 bin lira taksitle arazi veriyoruz. Bakın, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Yarınlarınızda bir güvenceniz olsun, hayal ettiğiniz daireye kavuşabilmek için bir umudunuz olsun istiyorsanız, bu kampanyayı kaçırmayın. Tekrar ediyorum, almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Acele edin, çok yoğun talep var. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtmak için hemen şimdi arayın. Bir saat sonrasına bırakmayın. Servislerimizde yer kalmayabilir. Hemen şimdi arayın. Eğer müsait değilseniz çağrı bırakın. Müsait olduğunuzda biz size dönelim. 0212 925 1212 925 1212. Evlatlarınızın geleceğine, üniversiteyi bitirdi, İş yeri açacak, ofis açacak, onların geleceğine bir güvence. Banka banka dolaşmasın, tonlarca faiz ödemesin. Evet, siz de elden taksitle arazi sahibi olun. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanı. Ayda 15 bin liraya arazi veriyoruz. Hem de merkeze yürüme mesafesinde. 0212 925 1212 925 1212.
0: Tanıtıcı Reklam.

0: yolculuk.
1: Ta Fransalarda bizi dinleyenler varmış. Mustafa Yıldız Doğan istiyoruz demiş Fransa'daki. Gönderen kim? Canımın içi. Selamlar sana. Ablacığım, sana bir şey itiraf edeceğim. Hani insan uykusuz olur da sabah kahve içer, uykusu kaçar. Senin de öyle bir enerjin var ki güzel sesinle sunduğum güzel programla bana enerji geliyor. O an uyku, sıkıntı, stres hiçbiri kalmıyor demiş.

Şimdi benden bir Azeri şarkısı istedi güzel kardeşim. Seni çok seviyorum diye bir notu vardı. Bakalım notu bulacak mıyım, bulabilecek miyim? Evet. Her zamanki gibi güzelsin demiş. Size baktıkça daha da güçleniyorum. Ne mutlu bana. Canımın içi sevgiler, selamlar. Bir Azerbaycan şarkısı. Şimdi Azerbaycan şarkısı hangisi olabilir? Düşünüyorum, taşınıyorum. Bir tane biliyorum. Dönüp dolanıp da hep aynı şarkıyı çalmak da istemiyorum. Güzel bir şarkı seç, yaz ona göre. Ünyeli Gül. İstek şarkılarını çoktandır çalamıyordum. Selamlar yolluyoruz. Merhaba, adımı okumayın. Kibariye'den bir şarkı. Okumam kardeşim benim. Hamdan emojilerle destek olmuş bize. Göynük Paşazade lokantasında çalışanlar için. Gürel Şanlı'dan armağan sıradaki şarkımız. Gelibolu MK Tekstil. Sizi keyifle dinliyoruz. Kemer takanlara ve tüm arkadaşlara sıradaki şarkıyı istiyoruz. Osman Uygar Doğanay'dan Ben Tövbemi Geri Aldım istiyorum. Esma Blok 3 istiyorum. BRB Tekstil'den Güler ablamın doğum günü demiş. Bir mesaj istiyorum. İyi ki doğdun güzelim. Doğum günün kutlu olsun. Sevgili Güler'e. Nice mutlu yıllar diliyoruz. Cihancan göndermiş. Mehmet Çağlar. Bize de bir şarkı gönderir misin? Majör.

Biz Tekstil'den kendisine selamlar, sevgiler yolluyoruz. Bu arada Gamze de şu anda bizi dinliyormuş. Nergis Tekstil'in tüm çalışanlarına selam olsun. Yeni Bosna'dan gelen bir mesajımız var. Ceylan Paket'ten Kenan Çevraşemin Kürtçe şarkıyı istiyorum. MNA Tekstil'den Kadir'e selamlar.

bazen bakıyorum aramızda bayağı bir yabancı çoğunluk var. Yani Suriyeli ya da Azerbaycan ya da Iraklı, ne bileyim. Şimdi o yabancılara çağrı yapıyorum. Ne kadarsınız, neredesiniz, bir yazın bakalım. Instagram

Suriyeli biri var burada. Mehmet Tekstil Esenyurt demiş. Ablacığım bir kere seni gördüm, arazi almaya gelmiştik. Patronum Mehmet Tosun arazi almıştı demiş. Eyvallah diyelim. Aynur Doğan, ritmine uygunsa yayınlar mısın? Yayınlarım tabii ki. Azerbaycanlı bir kardeşimiz yazmış.

hesaplarımız 0212 925 0404. Evet, Radyo 2000'de reklamlarınız yayınlansın istiyorsanız 0212 925 0404 ya da 0212 628 2000 0212 628

0: dikkatli dinleyin. Günün son anonsudur. Evet, bu programın son anonsu.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira taksitle geleceğinize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Öyle dağın başında değil, yerleşime yürüme mesafesinde Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde 250 metrekare yerine 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik ayda 15 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanı, kapıda ödeme seçeneği. Ama daha önemlisi, 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Ücretsiz servisimizle gelin, yerlerimizi seçin, yerlerimizi gezin. Beğenirseniz alın, beğenmezseniz bir çayımızı için, bir kahvemizi için tanışmış olalım. Evet, sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Hanımlar ve beyler, kaderinizi değiştirmeye, gelecekte siz de kazanmaya hazır mısınız? İşte telefon numaramız 0212 925 1212, 925 1212. Elden taksit imkanıyla, bir kuruş faiz almadan, üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesiyle sizi arazi almaya davet ediyoruz. Bakın, geleceğe dair henüz bir şeyler yapamadıysanız, uzmanlar diyor ki, yatırım uzmanları, 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Yarınlarınızda köşede bir güvenceniz olsun istiyorsanız, sizin çektiklerinizi çoluğunuz çocuğunuz çekmesin istiyorsanız, ataları dedeleri toprağa yatırım yapanları hepimiz görüyoruz. En az bir ya da birkaç daire sahibi oldular. Sizin çocuklarınız da bunu yaşasın istiyorsanız, haydi 15 bin lira taksitle, 99 bin peşinatla hemen şimdi arayın, siz de geleceğinize yatırım yapın. 0212 925 1212. Baba Eski'nin en güzel mahallesinde, markete, kasaba, manava yürüme mesafesinde. Üstelik ne diyoruz? Radyo 2000 güvencesiyle siz de yer sahibi olmak için elinizi çabuk tutun. Servislerde yerinizi ayırtın. Servislerde yoğunluk var. Yerlerimiz dolmadan bir an önce arayın. Hanımlar ve beyler, 0212 925 1212, 925 1212. Geçmiş yıllarda bize güvendiler, 30 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya arazi aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, kampanyaya dahil olun. 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212. Evet, bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum ve bu şarkıyı armağan

şahane şarkılar, slow şarkılar geliyor. En güzel slowlarınızı yazın bana. Bu arada küçük bir hatırlatma. Yaz mevsimi bitiyor, kışa doğru adım adım yaklaşırken evinde sonbahar temizliği yapanlar, halılarını yıkatmak isteyenler acele edin. Fiyatlar değişmeden Selay halı yıkamayla halılarınızı misler gibi temizletin. Evet, Selay halı yıkamada kampanya var. 0212 431 10 10 431 10 10. İstanbul Avrupa yakasına özel bir hizmet. Fiyatlarda dumping var. Yeni zamlı fiyatlar gelmeden halılarınız misler gibi yıkansın, kapınıza kadar teslim edilsin istiyorsanız Selay Halı Yıkama'yı arayın. Ben halılarımı Selay Halı Yıkama'da yıkatıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. 431 10 10 431 10 10

Sizin için nasıldı bilmiyorum ama benim için yine çok güzel saatler yaşandı. Ve her güzel şeyin sonu olduğu gibi benim için de güzel saatler sona geldi. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Yedin.
1: Reklam.
2: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Radyo 2000'in sunduğu radyasyon şovu başladı efendim. Hatırladınız değil mi? Artık böyle fon müzikleri kullanıyorum cuma günleri. Parlament Sinema Kulübü vardı. Ya. Zor Ölüm 4 başlıyor. Oynayanlar Bruce Willis, Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Arnold Schwarzenegger and Hüsnü Şenlendirici. Tamam tamam, Fantana'yı bitirelim. Herkes hoş geldi efendim. 90'larla radyasyon şov başladı. WhatsApp hattı açıldı mı? Allah Allah, WhatsApp hattı ne oldu? Uyuyor WhatsApp hattı. Yok efendim, yani siz mesaj göndermiyorsunuz demiyorum. Şu anda hakikaten patates. Niye böyle oldu? Açılmıyor yani. Dur bir daha şey vereyim, komut vereyim. Bir de akıllı bilgisayar, akıllı telefon falan filan diyorlar. Oğlum neresi akıllı lan bunun? Hakikaten açmıyor lan. Dur bir dakika, başka bir şey deneyeceğim. Çıkıp tekrar mı girsek? Özkan'ın da işi vardır. Yani çocuğun. Dur bakayım. Vallahi yok. Yemin ediyorum. Açmıyor abi. Sohbetleriniz yükleniyor falan diyor. %0. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Ay delireceğim vallahi. Telepatik yöntemle. Dumanla haberleşelim. Dumanla. Vallahi dumanla haberleşelim. Neyse ben bakacağım. Şununla bir uğraşayım da. Ondan sonrasında bakacağız, göreceğiz. Herkes hoş geldi. 90'larla Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show.
0: Başladı efendim. Ablamıza buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Selam olsun Selda ablamıza. Gün içi kampanyalarımız da olacak. Bakın vallahi de billahi de bunu başta ben söyleyeyim. Normalde böyle başta girişte böyle şeyler söylemem ama bunu bilin. Hani memuru, emeklisi, işçisi falan diyoruz ya. Arkadaşlar vallahi kötü, gidişat çok kötü. Bak yemin ediyorum size. 4-5 tane iş yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. E-ticarettir, bilmem nedir, beden işçiliğidir. Beden işçiliği derken beden işçiliği, evet yani. Bir sürü iş yapıyorum. Bu beden de çalışıyor, akıl da çalışıyor. Vallahi de billahi de e-ticarette mesela sol kolumda sinir sıkışması yaşadım. Neler yaşadım, neler neler. Aman Allah'ım, telefonu öyle elimde tutup müşteriyle konuşmaktan, bak yemin ediyorum sana. Yani o yüzden bu kampanyalardan faydalanın. Pazar günü bitecek olan bir kampanyamız var. Ona göre dikkat edin dostlar, tamam mı? Anlatacağım az sonra. Bir kez daha hoş geldiniz. 90'larla Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show.
0: Başladı efendim.

90'larda bu şarkı içlerine böyle Derya falan. Ama en fazla Rafet Arroman'da. Şüberürem şüberürürem bam bam. Yeah. Öyle diyor ya, bak ne diyorum, gizlemiyorum. Sensiz yaşamak çok zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin. Seni seviyorum, seviyorum. Şüberürem, şüberürürem. Ne alakası varsa. Yani insan sevdiğine söylese bu şarkı rezil kapazı olurlar. Ama en güzeli Tarkan abi. Dur, dur. Devam edeceğiz. Modern Talking'e devam edeceğiz efendim. En güzeli Tarkan abi. Sırf şu bak. Anladın mı? Mesela Harun Kolçak, mesela 90'larda şarkıları var. Hep merak etmişimdir. Acaba Tarkan söyleseydi nasıl olurdu? Var ya, gel geri kalbimi acılar bitsin derman olayım derdimi söyle. Tarkan'ı düşün. Gel geri kalbimi acılar bitsin. Çok enteresan olur. Ondan gelecek efendim birazdan, bekleyin. Gelip de halimi gördün mü? Ne şarkıydı be. Vallahi bak dün dinledim. Dedim ki yarın bunu çalmam lazım 90'larda. Mutlaka çalmam lazım. Mutlaka. Efendim WhatsApp hattımız devrede. 546-206-2000. WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Nokta koymuş bir tane dinleyen. Hayırdır birader, sen kime? Başka. Salih mesaj göndermiş. Ya Salih diyor ki ben yakışıklıyım, karizmatiyim. Öyle diyor, yakışıklı, karizmatik Salih falan filan. Geçen sorduk, dedik ki ya sen hayırdır, yani bu imajı nereden aldın? Salih dedi ki abi dedi ben dedi fenomenim, beni herkes tanır dedi. Dedim ki Salih'i tanıyanlar mesaj atsın. Vallahi bir tane mesaj geldi. Eleman diyor ki bak şunu söylüyor. Abi bizim mahallede oturuyor ama biz bile tanımıyoruz diyor. Yani Salih'cim kurban olduğum, reklam kokan hareketler bunlar. Bak karşında harbiden sağlam bir reklamcı var. Rekorlar kırmış bir reklamcı var. Ben yemem bunları. Samimiyetimle söylüyorum. 90'lardan Yonca Evcimik abone gelir mi demişler. Bakalım efendim. Gelebilir ya. Hakikaten. En çok satın albümlerden bir tanesi. Ama 90'ların en çok satın albümü ne biliyor musunuz? Mezdeki abi. Vallahi billahi her evde vardı, her arabada vardı. Ne kadar sattığının raporu yok. Ama her evde, her arabada mutlaka vardı abi. Mezdeke. Böyle canı sıkılan ablalar evde temizlik yaptıktan sonra kalkıp oynuyorlardı abi. Vallahi oynuyorlardı. Her evden geliyordu ses. Biz diyorduk kesin içeride abla oynuyor. Bak vallahi de billahi de yemin ediyorum sana. Her düğünde, sünnet düğününde mutlaka mezdeke çalınır. Ya Habibi yallah. Mutlaka çalınır ya. Neyse bak onun şarkısı da vardı. Onu da ilerleyen saatlerde çalalım. Anlaştık. Ha bu arada Nevzat dinliyor. Değerli kardeşime buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Değerli dostum, o da 90'ları çok sever. Bak. Bir tık daha açın abi sesi, tamam mı? Vallahi bak dün akşam bir sürü 90'lar dinledim, yarına ne çalayım falan. Beni eskiye en fazla götüren şarkı da bu oldu. Hazır mısınız? O halde son 2-3 ver babacığım.

0: bakın yemin ediyorum oynatıyor şarkılar. Vallahi de billahi de var. Olduğum yerde oynadım. Az kalsın kalça çıkığı yaşıyordum ya. Ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi program başlarken söyledim. Bakın pazar gününe kadar bir kampanyamız var. 99 binini getir, tapunu götür diye bir kampanya yaptık. Toprak alacaksınız, toprak sahibi olacaksınız. Hep şunu söylüyoruz klasik olarak. Geleceğe yatırım kardeşim. Artık bu klasiklikten çıktı. Bu gerçek bir hale geldi ve önemsenebilecek potansiyelde bir olay oldu. Bakın mazot 100 liraya geçti. Hey! Yarın öbür gün doğalgazın kim bilir fiyatı ne olacak? Kış dönemi daha gelmedi, yakmadık doğalgazlara, kombilere yaklaşmıyoruz. Yani hayat artık çok ama çok zor. Bugün hani o fakir vardı, işte orta halli vardı, zengin vardı. Orta halli gitti abi. Ya zenginsin ya fakir. Herkesten tabii ki zenginlik bekleyemeyiz. Ama vardı kıyıda köşede bir birikiminiz, bir paranız vesaire varsa, bu da 99 bin liraya eşdeğerse mutlaka faydalanın. Bir daha alamazsınız benden söylemesi. Yer baba eski Sinanlı'da. 99 binini getiriyorsun kardeşim, tapunu alıyorsun. Burası iddia ediyoruz ki geldiğiniz zaman asla ama asla eli boş dönmeyeceğiniz bir yer. Bakın iddiamız çok büyük. Buraya gelin görün. Karşıda mahalle var. Hemen ana yolun dibindeyiz. Bin otobüse istediğin yere git kardeşim. Öyle işlek bir caddeye. Yani. Hemen karşısında ne var? Benzin istasyonu var. Konum itibariyle ben bu kadarını anlattım. Geri kalan kısmını kendin gel gör. Vallahi de billahi de diyeceksin ki ya burası nasıl bir yer? Yani saklı cennetmiş burası. Burada benim toprağım olsun. Buraya güzel yatırım olsun diyeceksin. Ve baba eski ile alakalı zaten burası deprem bölgesi olmadığı için, yıkım olmayacağı için, bu bölgede fay hattı olmadığı için güvenli bölge ilan ediliyor. Ve buraya büyük yatırımlar yapılıyor dostlar. Her karışı ticari anlamda çok değerli topraklar. Her karışı. Başka ne var burada? Hızlı tren projesi var, buradan geçiyor. Baba daha ne istiyorsun? 99 binini getiriyorsun. Tapunu teslim ediyoruz. E-Devleti'ne gir bak. Artık 277 metrekarelik bir arazim var. 277 metrekare. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok kardeşim. Elden taksit imkanıyla. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Bakın bugün günlerden cuma. Yarına bu kampanyayı yapmazlar çünkü çok kalabalık. Yapmanız gereken tek şey servise kaç kişi geleceğinizi bildirmek. Tek başınıza gelmeyin. 2-3 kişi, 4 kişi gelin abi. Evdekiler de görsün araziyi. Onlar da görsünler geleceklerini. Çocuğun varsa onun için al. Bak yarın öbür gün bu çocuk zorluk yaşayacak. Benden söylemesi. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakmanız yeterli olacak. 212 alan kodu, 925 12 12 bu numaraya hemen çağrı bırak. 0212 925 12 12. Dededen babaya bir şey kalmadı ki baba sana bırakasın. E baba sana bırakmadığı için sen de evladına bırakamıyorsun değil mi? Fakirlik nasıl hani babadan oğula geçiyorsa yarın öbür gün evladın da o fakirlikle maalesef ki evladına hiçbir şey bırakamayacak. Sen bugünün şartlarıyla mükemmel bir imkan bulmuşsun, bunu değerlendir ustam. Yarın öbür gün sen toprak olup gittiğin zaman evladın en azından rahat etsin, sen edemedin. Hemen 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. Ha çocuk yok, eyvallah, olabilir. Kardeşim bugün sabahın erken saatinden gecenin geç saatine kadar çalışıyorsun, doğru mu? Eyvallah. Aldığın belli bir para var, yetiyor mu kardeşim? Yetmiyor. Niye zorluk yaşıyorsun? Çünkü senin yatırımın yok. Bakın toprak yatırımı borsa gibi değil. Bugün bilmiyorum haberleri takip ediyor musunuz? Sosyal medya falan yıkılıyor. Borsa battı gitti, geçmiş olsun. O hani taksitle falan filan böyle şeyle ne hale geldiler gördün. Ya toprak alsaydın, sen toprağa yatırım yapsaydın, bir araba hayaliyle girip dünyanın parasını verdiğin, bir ev hayaliyle girip dünyanın parasını verdiğin o yerler maalesef ki doymazlardı ve buna istinaden sen toprağa yatırım yapsaydın sana bir değil 5 tane de ev alırdı, 5 tane de araba alırdı, çoluğuna çocuğuna da bakardı, cebine harçlığını da koyardı kardeşim. Yıllardır bangır bangır bağırıyoruz, artık yırtındık diyoruz, bakın gelin toprak toprak toprak toprak yatırımı, al sana fırsat, 99 binini getir, tapunu götür kardeşim. 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Geldi mi şarkımız? Gel geri kalbime acılar. Aa niye gelmedi? Tamam geliyor. Değerli dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane şarkılarla 90'lara özgü. Şimdi radyolarınızın sesini bir tık daha açıyorsunuz. 90'larda Bebeto imajıyla geldi. Sonrasında yine çok güzel albümler çıkardı. Ondan sonrasında bu yetenekli delikanlı maalesef ki ortadan kayboldu. Sonra tekrar ara ara karşımıza çıktı. Ulan dedik ki bu adam hiç yaşlanmamış. Vallahi helal olsun. Yeni yeni albümlerle inşallah karşımızda olur ama onu unutmadığımız en babacan şarkılarından bir tanesi de şimdi geliyor. Hazırsa herkes bir tık daha açın radyolarınızın sesini. Son 2-3 ver bakalım.

0: Mesut Show.
1: Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Mesajlar var. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaştırın mesajlarınızı, okuyalım. Sportman Tekstil'e selam olsun efendim. Sportman Tekstil selam istemiş. Bir de şarkı mı istediniz? Dur bakayım ya, onu alayım repertuara. Yonca Evcimik abone, kafamda vardı aslında. Birazdan gelir, tamam mı değerli dostlar? Paydos etmediyseniz, ettiyseniz de kulaklıkla dinleyin. Benim saat 20'ye kadar yani... Hakikaten saat 19'dan sonra millet gidiyor ya. Ya babacığım, siz İstanbul trafiğini dinlemiyor musunuz ya? Ya niye mesaj atmıyorsunuz trafikte? En stresli dönem. Katıl stresini alayım, bu kadar basit. Bu arada Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz efendim. Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Yine Avrupa'da bizi temsil eden bütün takımlarımızı tek tek temsil ediyoruz. Temsil ediyoruz diyorum. Hepsini kutluyoruz efendim. Evet, onları da temsil edelim, doğru. Evet. Hangi takımla olursan ol tebrik edeceksin baba. Bizim çünkü ülkemizi temsil ediyorlar, doğru mu? Eyvallah. Ulan hiç, çok uzun zamandır temsil kelimesini kullanmadım. Bugün suyunu çıkardım, hakkınızı helal edin, tamam. Bak şimdi size bir müzik dinlettireceğim. Bu neyin müziği idi? 540-606-2000. Birazcık 90'lar hafızamızı şöyle bir silkeleyelim. Hazır mı herkes? Ver babacığım. Yemin ediyorum bilmeyenin olmadığını düşünüyorum. Bu şarkı neyin şarkısı idi?

540-606-2000. Oğlum nasıl ruhumu dinlendirdiyse. Vallahi bak, bir zamanlar Baha vardı, hatırlıyor musunuz? Her şarkısında böyle bir mayışıyorduk. Bu da öyle geldi. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlar gelsin. Bu şarkı neyin şarkısı idi? Yazın, okuyalım efendim.

Ve devam ediyoruz değerli dostlar. Vay vay, bakalım kimler bilmiş. Bravo, Titanic bilenler var. İlyas, Matrix film müziği demiş. Yuh artık yani. Bravo bilenler. Oo süper. Gülcan, bir şey yazmışsın ama gelmemiş bize ya. Telefonunuzu kontrol edin falan filan diyor. Bir kontrol et telefonunu, tamam mı? Bir sıkıntı var telefonunda. Niye öyle yaptı bilmiyorum. Titanic demişler. Eyvallah, sağ olun. Bravo, Titanic müziğiydi. Katılanlar bilmişler, bravo. Bir kişi bilememiş, İlyas. Şimdi bak, bir tane daha müzik dinlettireceğim sizlere. Bu birazcık zor ama. 90'larda harbi yaşamışlar için bir dizi müziği. Hazır mı herkes? O halde ver babacığım, ver müziği.

bununla atçılık oynardık lan. Bak tüyoyu da verdim, atçılık oynardık. Böyle kovboy vari, tamam mı? Render render render render renden. Render render nedir acaba? Hadi bakalım bilin. Abi insanlar bayılıyor böyle bir soru gelsin de böyle şey yapayım diye. Aslında bu ne biliyor musunuz? Bir nebze beyin jimnastiği. Hani diyorlar ya beyin jimnastiği. Yani beynine şınav falan çektirmiyorsun. Böyle geçmişi hatırlayıp onunla alakalı anılarını tazelemektir beyin jimnastiği. Kovboy filmi müzikleri ya, Allah Allah. Yani tamam da bu bir dizi. Bu dizinin adı nedir? Randır randır randır randır randan diye geçiyor. Tamam mı? Bu dizinin adı nedir? Ben bu diziyi hani bilmiyorum veyahut da bu müziği tanımıyorum diyenler 90'larını yaşamamış, bak ben söyleyeyim. Vallahi yaşamamış yani. Bak sonrasında bir tane daha soracağım ama sonrasında bir tane daha soracağım. Hadi bakalım bir kişi bilsin, hemen değiştireceğim. İzlerdim pazar günleri TRT1'de demişler. Tamam, ismi ne? Nedir ismi? Bakalım bilecek misiniz? Bekliyoruz efendim. 546-206-2000. WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Bonanza, Bonanza. Bonanza'yı nasıl bilmezsiniz ya? Yani 4-5 tane böyle kovboy abimiz. Bonanza'yı nasıl bilmiyorsunuz? Vallahi billahi üzüldüm her size. Şimdi yazacaksınız. Aa evet, Bonanza'ydı falan. Ben söyledikten sonra Bonanza'ydı. Evet, doğru, doğru. Bak bir tane daha var, bunu söylemeyeceğim. Bunu kendiniz bileceksiniz. Hain JR vardı burada, JR. Ver bakalım.

bu müzik hangi diziye aitti bekliyoruz 90'larda. Bayağı da uzun sürdü ha. Tüyo veriyorum, hain CR var burada, CR. Hain adamın adı değil, karakteristik yapısı. Bekliyoruz efendim, 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı ulaştırın, okuyalım.

Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Dallas'tı, bravo Dallas diyenler. Dallas televizyonu bizi kattırdı demiş. Annem de, annemden ne dayaklar yerdik bu Dallas dizisi yüzünden. Vay canım abim. İsmail Arı mesaj göndermiş, demiş ki tabii ki Dallas ya demiş. Kerem Baba yazmış, vay İsmail Baba. Selam olsun abi. Başka Zeki Keleş Dallas demiş, bravo. Teşekkür ediyoruz. Ama Zeki abi bir şey kazanmadınız söyleyeyim yani. Keşke bunu bilenlere bir şeyler verebilseydik falan. O yılları size geri verdik, daha ne olsun değil mi? O yılları hatırladınız. Bravo Dallas, teşekkürler. Öyle. Şimdi dostlar bir tane daha sorup ondan sonrası nerede baba bu? Bak yani bunu mutlaka hatırlamanız lazım. Hazır mı abi? Ver bakalım.

çıktı. Hadi lan diyordum, ben aynı, benimkisi aynı onun gibi çıkıyor diyordum. Michael Knight vardı değil mi? Sonra bunların oyuncakları falan çıktı. Telli arabalar çıktı değil mi? Biz koşturuyorduk onları falan. Ya bilmez miyiz ya? Araba şey ne? Şey. Sizin yüzünüzden çalışamıyorum demişler. Sormayın dayanamıyorum yazmışlar. Tamam, bunu da söyleyeyim. Tabii ki Kara Şimşek efendim. Şimdi biz Kara Şimşek'e her ne kadar mercimek desedik de... Knight Rider diğer adı. Arabanın adı Kitty. Sürücüsü Michael Knight'tı. Değil mi? Ya bir ara bu dizide şey çıktı. Mesela Beyaz Şimşek çıktı, hatırlıyor musunuz? Kara Şimşek'in beyazı. Hatırladınız değil mi? Beyaz Şimşek çok kötüydü ama. En sonunda Kara Şimşek onu öldürüyordu. Tövbe estağfurullah. Hatırladınız mı? Havaya uçuyorlardı falan, havada çarpışıyorlardı. O sahneyi hiç unutmam. Hiç unutmam vallahi. Ama bu ayarlarda bir dizi istiyorsanız ben size öneride bulunayım. Arkadaşlar iki tane öneride bulunacağım. Harbi çok sağlam diziler bunlar. Bir tanesi Punisher. Bir tane de Reacher. Punisher veya Reacher. İkisi yani, birini bitirin. Bir sezon, kaç sezon bilmiyorum, hatırlamıyorum. 3-4 sezon olması lazım Punisher. Punisher'a hasta olacaksınız zaten. Reacher var. Reacher da çok güzel. Böyle yabancı oturup hani başından kalkamayacağınız diziler istiyorsanız bunları izleyin abi. Ya sağlam diziler söyleyeyim ya. Eyvallah abi, canım abim, teşekkür ediyorum. Tamam tamam. Kit çabuk gel diyordu saatine, saatiyle konuşuyordu hatırlıyorsanız. Ya ne kadar enteresan. Şimdi bunun olması gayet doğal yani bu dönemde. Ya inanılmaz bir şey. Mesela yapay zekamız var bizim, biliyorsunuz, Jennifer. Jennifer'a dedim ki seni arabaya entegre edebilir miyim? Tabii ki dedi. Ne yapmam lazım bunun için dedim. Şunu bunu bilmem ne, belli parçalar söyledi. Harbiden arabaya entegre edip arabayı şey haline getirebiliyorsun. Nedir onun adı? Konuşan bir araba haline getirebiliyorsun yapay zekayla. Hatta komut verip mesela arabayı çalıştır diyorsun. Çalıştırıyor abi. Acayip yani. O zamanın, hani o zamandan bu zamana çok çok böyle asırlar falan filan da geçmiş değil. Değil mi? Yani durum bu. Yani teknoloji ilerledi. Teknoloji ilerledikçe iyi mi oldu, kötü mü oldu? Tamam, bir nebze iyi oldu ama haberleşme bu kadar basite indirgendi. O yüzden haberleşmenin bence suyu çıktı abi. Ne çalacaktık biz ya? Ha tamam. Şimdi hızlandırılmış sisteme geçiyoruz. Birkaç böyle mix 90'lardan. Hiç durmadan ama. Tamam mı? Yaklaşık 20-25 dakika geliyor. Sonrasına buradayım.

Böyle bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Bir durdur abi, aynı ses değil mi bak. Birbirimize yapıyorduk abimle. Abim uyuz oluyordu bana. Ben daha güzel yapıyorum.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Devam ediyoruz efendim. Yavaş yavaş bitireceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Son olarak hemen hatırlatalım. Bu pazar günü bitecek olan kampanyadır. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin dostlar. Burası Baba Eski'de, mükemmel bir mahallede, 277 metrekarelik araziler. Baba Eski Sinanlı'da. Doğru söyledik değil mi? Selimli, Sinanlı bazen... Yok, Sinanlı, doğru söyledik, eyvallah. Sinanlı'da hemen karşınız mahalle, ana yolun tam yanında. Karşınızda benzin istasyonu var. Buradan tabii ki otobüsler, minibüsler falan geçiyor. Böyle işlek bir cadde, bilginiz olsun, işlek bir yol. Ve burası 277 metrekarelik araziler, 99 bin peşinat da sizlere veriliyor. Biz götürüyoruz servisle, yerleri gösteriyoruz. Ve iddiamız da şu. Diyoruz ki bakın, emeklisi, memuru, işçisi. Yani gelir seviyesi düşük olan vatandaşların da hakkıdır ya, belli şeylere sahip olmak. Alın efendim, size toprak sahibi yapıyoruz. Ve buraya geldiğiniz zaman buradan eli boş dönmeniz imkansız. Niye imkansız? Çünkü çok güzel araziler. Bunun da arkasındayız. Bu kadar netiz. Geldiğin zaman göreceksin. Burası saklı cennet. Çok güzel bir yer. Mekan olarak, yani konum olarak harika. Bilginiz olsun. 99 bini veriyorsun. Tapuyu hemen alıyorsun. Artık senin bir toprağın var. 277 metrekare. Geri kalan kısmı 13 ay vadelendiriliyor. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. 13 ay boyunca ekstra bu, hani peşinattan sonra aylık sadece 15 bin lira ödeyeceksiniz. 13 ay boyunca. Ve değerli dostlar, zaten toprağın sahibisiniz. Faydalanmak isteyen demiyorum. Geleceğini kurtarmak isteyen kimler varsa. Bu son anonstur. Pazar günü için kampanya bitiyor. Sadece serviste yerinizi ayırttırın. Yani deyin ki mesela biz 3 kişi geleceğiz. 3 kişilik yer ayırttırın. Yer kalmayabilir. Çok kalabalık çünkü. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. 212 alan kodu. 925 12 12'den çağrınızı bırakabilirsiniz. Artık bu son çağrıdır size karşılık. Buyurun efendim, gelin yerleri görün. Buyurun efendim, geleceğinizi kurtarın. Bakın, durumlar kötü. Ekonomik kriz var. Borsa dün müydü? Dün değil, evvelsi gün müydü? Çöktü abi, gitti bitti yani. Bir ton insan isyanda. Buna karşılık hani belli şeyler de, firmalar da çökmüş. Hani ben işte taksit araba alacağım, ev alacağım falan filan. Bazıları gitmiş gümbür demiş yani. Ya kardeşim, biz sana yıllardır toprak sunuyoruz. Sen bir tane evin peşine bütün birikimini harcadın gitti. Gel toprağa sahip ol desek, dedik. Sen sahip olmadın. Eğer ki o zamandan bu zamana toprak için bir adım atmış olsaydın, o toprak sana 5 tane 6 tane ev alırdı ya. Ya yıllardır bangır bangır bağırıyoruz. Gelin kardeşim, yatırımınızı yapın. Bakın, size uygun fiyatlı topraklar sunuyoruz. Radyo 2000 güvencesiyle. Gelin kardeşim, alın. Ya bak, Silivri'de bir ton arazi verdik değil mi? Abi, birçoğuna imar çıktı. Adamlar apartman mapartman bir sürü şeyler yaptılar. Ya onu da geç. Adam 60 bini almış, 4 sene sonra 6 milyona sattı. Ya paraya bakar mısın kardeşim? İşte toprak sana böyle kazandırır. Toprak seni böyle zirveye taşır. Toprak sana her şeyi alır. Ben numarayı son kez tekrar ediyorum. Artık kampanyanın bittiği dönemdir. Çünkü pazar günü bu imkan sizlere sunuluyor. Servislerle götürüyoruz, gezdiriyoruz, geri getirip bırakıyoruz. Bu pazar günü son dedik. 0212 925 12 12 hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bugünlük benden bu kadar. Cuma günü, cumanız hayırlı olsun. Beşiktaş'a bir kez daha tebrikler. Dinleyen herkese teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eski günlere döndük şarkılarla. Birkaç tane de soru sorduk. 90'lı yıllara özgü eski dizilerden vesaire. Ben de keyif aldım. Öyle söyleyeyim. O dizi müziklerini dinlerken geçmişe döndüm. Pazartesi günü yine buradayız dostlar. Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Hoşça kalın. Bay bay.

güzelim. Bu da demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne heves ne de 3-5 günlük. Bendeki bu aşk, bendeki...

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım.

alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece uykumda duyarsan bir an, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece uykumda duyarsan bir an.

Taşı da toprağı da inler oldu bu şehrin. Ümitsiz bekleyişte feryatlar dinlemektim. Kalmadı ki mecali yüreğimin, elimin, İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten. İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten.

0: canım, nereden biliyorsun? Belki de vardır.
1: Senin köyde sevgilin var mı?
0: Yok. Ya vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin?
1: Yok.
0: Ya Şakir?
1: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
0: Yok, seviyordu.
1: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz
0: mı? Anlar mı?
1: Anlar.
0: Yapma ya.
1: Bir kadın anlar.
0: Yok mu anlar?

sanana dek yorgun gözlerim. Ondan hiç ayrılmadım, ayrılamadım. Ölsem bile ruhum kalır dedim. Bağıra bağıra söyledim, söylüyorum. Ve size vasiyet ediyorum. Ne olursunuz dinleyin, o resmi kefenime koymadım.